Masantu bam bam mitanu sud ba leral na khol ba baye konyonyam serin cheikh maryam njay majoko sa bir ta def ko sa bir niya ma wan bir ya cheikh maryam ma joxla sa

abatay 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 à 18h moins 7 minutes batay yene ngi ci studio sono jaara bu so borom proxane ko goseni studio sono minatelo daara ji tol bi liggey